Şehte keskir ku armancavan havldanan awa ku salen bijde bikijin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez arjan sali saroke kumelaya navnetawai li ser rawşa heyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve guhestineke bilez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bi saya çafkaniya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hadiye nişandan.

ne xistanan avne tevayi civaka sivil civu pijgiliya Suriye diri ya ve ya vejini de tina hefkirin. Ve balkışandın zelal, liser jünu ve avakirin u ve berhenana liser sermaya mruvan ve kistuneke bingehina arama mayinde. Evra Pura Radyo Delal bu. Spajı bu gıhdari kırna ve live bernameyi. Hijar ecvarına bejim libenda xalak etnubin. Ciberkü ev bername bedavi bu. Her tim biminin de xeyru xaşiyede.

Şkeftin xozayı hene, gomru van kevin işbu korun iştina anko parısına xarın ebe kardani. O koci hesna ji komecesin kevin. Berhamiyen ko mecasiyen ko zeytona ji o siriciyen ko denaf zaniyaran da ko hatına kolandın o zeviyen gınci yeten adici. O gorin kevnar le ko girindir dura gınci gorin kevnar yen ko serda marumi ji hene. O hecmari mala o nişte cihye gündi sorke. Ve tahmin kirin. Kole gün nizi ki ko se sıtkhanı heye. O ev hecmari le kore guhertin adavya. Kore şoy kuşu beriyatı be görbandın. O malin kevinci gün ku kevirinci u heriye cihatına avakrin. Le malin nuji biçaman toye u heseni hatına çekirin. Gündi sorke biçtin askirin. Darin zeytuna. Mina hamu gündi nefine zeytuna. Ku gündi seyze saruke ko. Gündi sorke jiko. Ko berhemen yen sereka naskiriya u nabdiriya bedarin khay zeytuna. Zeytun çafkaniyen sereka. Jijiyane ya. U zeyti siko saruke jiji berku bilin dahya hiremi pir bir nabu denge. U bu karaltaya khaji darin berdara. U gudbi çandin ya darin kirazan. U behivan u darin hejiren jiji naskiriya. O kaniyen aveji, henek kaniyen dimsal ya li haremayi hene, ko bakçayen bir çuk av didin. O çent kovne şubiyen halki gönci bir mevan pavariya, cilu bergin kurdi, parasına flokloriya haremi din askeri. O henek malbacı ko li sar khudi kirna pesusta valan ko khudan dike. O ile sar hep in hiçbir vak niskonu ko gane maji diçinen. Le berhemen yin sereka u le naftar jiko berhemen darin zeytunan. Ve ev zeviyen diz berhemen sereka dükunden avdara u nas kiriye. Oliver, em gishin davya khalakama ya iro ku ajuliyana borabum. Briya radio delal. Gelek spas, jbuka hter kirinawa. و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

teknolojik de medit ku de sapanin dijital platformen ku danışinin terabiye serheyl u sapanan peşgeşegin. Da ku stresu fukaran kem beke zede bunak çe buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene. Uredana ne xoşan ku nefeniyate vahijre hetiya malan ku xa alikariye begerin.

canan min haye seyrani ayasa canan min haye. Sıngı seyrana belemişsem.

Darin hija gühdarin radyo delal. Unna hali bername ya Türkiye Suriye'den afera beri unna hade gühdaridibin. Bümerebin.

Eşekte keskir ku Arman Cavan havıldanan ava ku salin pejde bikijin qonaq hake bitavahi dekan büvi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Briz Arjan Sari saruge ku meleyan avnetavayi lise ravşaheyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jubu ve gühesineke bilez bu qonaqa peşkeftin ali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Nujakirina ariye gundawari homse li gundawari homse be çav deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçaya elhuli li ku khabadin ku qiri kirina ariye ko kefer lahaye talafa ko despekiriya u afrojaya jide ko çaçovaya başti kirina bin sinzaziya ko bilind kirina asta ku xizmet guzariye dedi da ku çehat kirina xelke hisin tirbibat.

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero edda udber pirtse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubaren siyasi u tekliyen gişti, uşan deyek ji reveberya haremi, serdanake meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, akibe basile, celibri, u xereb gire civiyan.

yıkamaya iro yeser gündi maşaleye. Gündi maşale jiko gunda gireta yena vçaya şaraya. Orem behevre uy gündi, o diloka uy gündi, o fuadatin uy gündi, o canlugu uy gündi nasfik.

Evir, em gişin davya xelekamaya iro, ku ay Juliana borabım. Biryara diyo delal. O hundi keyfi xaşı yedə biminin. O ben dama bin haya xeleka kadin, o gündeki din, o nafçaya kadin. Bu da keyfi xaşı yedə jiy biminin. Bu gelek ispaz, jibogu

दानिया बुद्ध भी जाइए करना। Dahiyaniya destaya gishti ya ko dergaha u gemrukan destaya gishti ya ko dergaha u gemrukan jira khantiye. Hejmarin kesin ku je walatin jiran u da khazen ku vegeriya Suriye. Jiddama ku rizgar kirina heta daviyan hisanet halada 1266 hishtin iziki milyon. U disse du yazda hezar kesiydi navuan da jizye tetiri hefsi du u bazda hezar ji. Kecil Türkiye ve Geryan'a desteğe geçtiği xabatın xayin kuşbu. Hesin kırına ko darbas buna okeyim kırına ko ru demedile hamuya ko dergehin si nora berdevam dike da ko. Kalatiya hizmet guzeriyin şubu ko geçtiyariyan da ko geçtiyariyan baştır bike.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetlere mevanin aburya herimi lugunden ciran vajan diye. Begeş buna kar sazyen ku kelupelin pera ve uharinin gevneşopi dıfroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşili masri gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.